0: görmedim.
1: Radyo için.
0: Gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an

seni benim güzel annem. Alaşafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Yekopya
1: Radyo için.
0: Yekopya Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: dediğimiz programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Duyuyor musunuz?
2: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
1: Kimin sesi?
2: Vecihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
1: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

0: Biliyorum birçoğunuzun üzerinde böyle bir pazartesi sendromu var. Tabii iki gün tatil yaptıktan sonra işe gitmek insanı biraz koyuyor. Yani tam kârı yani. Ama şöyle düşün yani, pazartesiyi tatil yapsalar abi salı günü sendroma gireceğiz. Evet Caycığım. Pazartesiyi tatil yaptık. Hani sendrom olmadı. Bu da salı sendrom. Salıyı tatil yapsak çarşamba gireceğiz. Ya biz buna gireceğiz yani. Bu yüzden kafanıza şapkadan başka bir şey takmayın. Gülün. Hayata hayata gülün. Gülümseyin. Abi bir daha mı geleceksin dünyaya boru? Boşver. Bir şey diyor. Kafana takınca düzeliyor mu Caycı? Mesela kafana taktın, düşünüyorsun. Deli gibi yapıyorsun. Ne oluyor? Düzeliyor mu? Düzelmiyor değil mi? O zaman boş vereceğiz. Ya, çok da tındıcağım. 07 17 saatler. Burası Radyo Ekin. Deli Burak Show yayında saat 10'a kadar sizlere ben eşlik ediyorum. Yani yüzünüzde böyle bir nebze olsun, bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bana. YKP Yakup Oto ilk saatin sponsoru. YKP Yakup Oto'nun katkılarıyla startımızı verdik. Az sonra buradayım. Ya şu Nurettin Bay'ı bir arasana ya. Ya deli derken benden mi bahsediyor, merak etme. Nereden biliyorsun benden koca olmayacağını Caycı? Niye öyle diyorsun şimdi sen? Ben şarkıdan gaza gelip niye öyle... Nereden biliyorsun koca olmayacağını benden? Sanki daha önceden senin kocalığını yapmışım yani. Oğlum senin kocalığını mı yaptın? Nereden biliyorsun benden koca olmayacağını? Ha?
1: Herif manyak yüzünden beni.
2: Mahalleli haber salın. Borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alın.
0: Efendim bu arada biliyorsunuz bir WhatsApp hattımız var. İster sesli, ister yazılı.

bir günaydın alırım. Alalım mı çaycı? Bir günaydın alalım ya. Bakalım kimler bizi dinliyor? Bizi dinleyen var mı? Yok mu? Belki kendi kendime yayın yapıyorum burada. Efendim kulağı bizde olan herkese günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Hadi bakalım. Hayır. Ne var? Gebertirim vallahi bak. Bak vallahi gebertirim seni. Haftaya nasıl başlarsanız öyle gidermiş. Güzel başlayalım efendim. Önce sağlık. Abi önce sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey.

Hafta olsun efendim. Kafama göre takılıyor tamam. Ağam neredesin ya? Ağam, ağam özledim yemin ediyorum.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Süraney, ağam gelmiş.
1: Ula çabuk dön. Öteki tarlayı da süreceğiz.
0: Buyur ağam, hoş gelmişsin.
2: Ula Ferzo, ne yapıyorsun oğlum? Öküz kimin kendini çifte sürmüşsün?

0: be, hediyelik yoğurt gitti.
1: Ne diyeceksin? Ya bir şey diyecektim. WhatsApp numarasını verdin değil mi? Efendim WhatsApp numaramızı hemen bir not edin isterseniz. Ben böyle vermeyi unutuyorum. Kaydedin telefona. Radyo Ekim WhatsApp attı diye. 0541 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Ne oldu lan? Çaycı sen niye alındın oğlum bana? Bak surada, bak surada. O surat ne oğlum öyle? Sanki benim koynumda uyandı. Ne bu surat? Neyi trip atıyorsun sen? He, ondan dolayı mı? Öyle.
2: Başkanım günaydın, her sabah seni dinliyorum. Servis şoförüyüm.
1: Servis şoförlerine bir tavsiyem var mı demiş. Servis şoförlerine bir tavsiye. Servis şoförlerine nasıl bir tavsiyemiz olsun? Şey olsun yani, servis şoförlerine araba kullanırken kavşaklara, yaya iken trafik ışıklarına dikkat et. Anladın sen mevzuyu mu?
2: Abi, araba kullanırken kavşaklara,
1: yaya iken trafik ışıklarına. Kafiyeli olsun diye öyle dedim ben. O yumurtacı, hoş geldin yumurtacı. Oğlum sen önceki hayatın tavuk muydun lan? Reenkarnasyon mu diyorlardı? Hani uyutuyorlar ya böyle işte, eskiden ne olduğunu görüyorlar. Neydi onun ismi? Öyle bir şeydi tabi. Reenkarnasyon muydu, öyle bir şeydi. Her neyse işte canım, anladık. Yumurtacı, büyük bir ihtimalle var ya, sen ilk hayatında tavuktun oğlum. Her gün yumurta yerken bana resim atıyor. Bir gün sade yumurta, bir gün peynirli, bir gün sucuklu, bir gün kavurma. Ya kavurmayı kim kaybetmiş? Her gün yumurta yiyor. Elvan abi, oralarda bir yerde misin?
2: Oralarda bir yerde misin? Hadi
1: ses ver, gebertirim vallahi.

0: Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Çekil paraları. En büyük benim. Çekil paraları.
1: Hadi lan. Oha lan. Dertin başımı derde sokma şimdi. Sen değil, kralın gelsin.
2: Olur, söylerim.

Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: bizim yumurtacı Süleyman. Hani az önce dedim ya, sen ilk hayatında acaba tavuk muydun falan. Bak şimdi bir test yapacağız, tamam mı? Bir dakika. Bir durdur şarkıyı bir saniye. Şimdi Süleyman, radyonun sesini biraz aç. Senin ilk hayatta gerçekten tavuk musun değil mi? Onu öğreneceğim şimdi, dur. Bir dakika dur. Öğreneceğim. Açtın mı? Bakalım. Evet, açmış efendim. İyice aç. Şimdi hoparlöre doğru yaklaş. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Şimdi bir ses vereceğim yayına. Bu sesi duyduğunda böyle içinde böyle bir kıpırtı oluyorsa demek ki ilk hayatında sen tavuktun. Hazır mısın? Oldu mu? Bir kıpırtı falan oldu mu içinde böyle? Bir kıpırtı oldu mu? Vallahi oldu yazıyor.
1: Anlamaz, anlamaz.
0: Kaç.
1: Aylar, yıllar geçti bir...
0: Efendim 07.40 yaptık saatlerimizi. Radyo 2'ndesiniz. Deli Vuran Show yayında. YKP Yakup Oto sponsorluğunda. Bir kez de ben duyurusunu yapayım efendim. Benzinli araçların bakımını... Yağ değişimi demiyoruz. Bakın yağ değiştirme fiyatına çünkü. Bakımı benzinli araçlar 3500 TL. Dizeller 4500 TL. YKP Yakup Oto 0532 630 73 68 0532 630 73 68. Bazı tamirciler ne yapıyor biliyor musun? Adama diyor ki işte 8000 lira diyor bakım. Arabayı alıyor gidiyor. Yakup abinin orada 3500 liraya yaptırıyor. 5000 liraya cevap atıyor. İyi iş ulan lan. Dur ben şu nefret ettiğim enişteleri bir dolandırayım ya dur. Hepsine diyeyim ki arabanızın bakımını ben yaptırıyorum. 6000 lira diyeyim, 8000 lira diyeyim. Zaten onlar o kadar yaptırıyor. Alayım gideyim Yakup abi de yaptırayım hepsini abi. 3500'e. Güzel bir iş buldum hadi.
1: Düştüm bir belaya, kime ne de uğruna sarardı.
0: Efendim gelen mesajlar var, gelen sesler var. Bu şarkıdan sonra artık sesleri de ufak ufak yayına vermeye başlayacağız. 0541 484 60 60. Oğlum hala trip atıyorsun bana, bak gebertir bana.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Başkanım biz kamyoncuyuk başkanım.
1: Başkanım günaydın, hayırlı sabahlar. Sesini duymak çok güzel.
2: Selam aleyküm başkan.
3: Bağırma lan milletin içinde.

0: aşkımız
1: dolay olacak.
2: Gönlüm bir beni sevdim, bak seni inanma, sevgili tarih yazacak. Haydi yak beni, durma.
1: Bakalım mesajlara gelen seslere. Hadi bakalım.
3: Günaydın Murat'cığım. Hayırlı
1: günaydın.
3: Haftalar, hayırlı yayınlar olsun. Bekliyorum halen seni.
4: Vallahi herkese söz veriyorum, gidemiyorum ya.
1: ne var? Ver bakalım.
5: Ben Deli Murat çok seviyorum. Her sabah onu dinliyorum.
1: Oy canım.
5: Kimse onu çalacak.
6: Başkanım. Günaydın başkanım. Valla günaydın, günaydın.
1: Ulan şimdi bu bayanın arkasına bu oldu mu ya? Bu oldu mu? Bu gitti mi arkasına?
6: Başkanım. Günaydın başkanım. Valla günaydın, günaydın. Başkan.
1: Öyle mi körü?
7: Deli mi? Deli mi?
6: Başkanım. Ya sabah sabah bizim beynimiz oynamıyor. Yağın telekesi 800 milyon olmuş.
7: Deli Murat. Deli
1: Murat. Baba Yaşar. Bir kız bana emmi dedi. Çalar mısın? Ne oldu? Biri sana emmi mi dedi? Emmi dediyse iyi yani. Sana dede falan demesi gerekiyor. Bakalım mesajlara.
4: Evet. Tamam.
1: Sevgili Sefa Balcı. Günaydın başkan. İyi yayınlar demiş. Sağ olasın.
8: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır.
1: Artık beni taciz etmiyorsun Sefa. Yani alıştırdın kendini böyle.
8: Bu sevdalar boşuna le. Bu sevdalar boşuna.
1: Seher Durak. Hayırlı sabahlar olsun Deli Murat. Ben 3 aydır seni dinliyorum ve çok gülüyorum demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
8: Boşuna ne bu sevdalar boşuna.
1: Günaydın Murat Bey, ben Hamiyet. Beğenirseniz çalana tamam, bakacağız ona. Sevgili Özcan yine ses göndermiş. Hiç valla attığın sesi açasım yok nedense. Deli Murat seni 20 gündür dinleyemiyordum. Şükür kavuşturana, yüzümü güldüren adam demiş. Çok teşekkür ederim. Valla bana terapi gibi geliyorsun. Replikler olmasın, sen olmasan ev işlerini nasıl yaparım acaba? Keşke 12'ye kadar yayın yapsan demiş. Oldu, gelip evde de yayın yapayım.
8: Doydum düştüm doğruna. Bu sevdalar boşuna le bu sevda.
1: Günaydın Deli Murat Ok Meydanı'ndan. Kayserili Ramazan. Kaya dinlemedeyiz diyor. Teşekkür ederim efendim. Sağ ol, hoş geldiniz. Ramazan Beyler de buradaymış. Locaya alalım onu.

Ya bugün ağamdan ses çıkmadı ya. Ağam iyi misin? İki kere tık tık yaz anlarım ben ya. Efendim ilk saatimizi noktalıyoruz. Şarkıyı başa alacağım merak etmeyin. YKP Yakup Oto'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha hemen hatırlatayım. Benzinli araçların bakımı sadece 3500 TL'ye yapılıyor. Dizeller 4500 TL. Bakın bir arabaya yağ almaya kalksanız yani... Yağını yenileyin. Ödeyeceğiniz para bu kadar zaten. Biz komple bakımını yapıyoruz. Benzinli araçlar 3500 TL. Dizeller 4500 TL. Ayrıyeten aracınıza bir de check-up yapılıyor. Diyarbakır yoluna komple bir bakımdan geçiyor. Bu da ücretsiz efendim. 0532-630-73-68 0532-630-73-68 YKP Yakup Oto'nun telefon numarası, kaydedin efendim. Lazım olur bir gün. Efendim. Bu sevdalar boşuna ne? Canım benim ya. Ay şarkıyı başa alayım. Abo.

bir şey yapayım. Ben bir ağama bir mesaj göndereyim. Bakayım bugün sesi çıkmadı. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Boşuna belalım, belalım, belalım, belalım, belalım. Tamam, sen de artık suratını asma. Tamam, sabahleyin bir espri yaptım diye. Allah Allah. Gel öpeyim seni de barışalım. Ay. Vazgeçtim. Küs kalalım daha iyi. Vazgeçtim. Senin neyini öpeceğim oğlum ben?

0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

Hadi yapmaya devam edecek misin? Yapma. Ya bak ya, barışalım artık, gel. Bak bu şarkıyı da sana armağan edeyim. Öp beni. Ay. Küs kalsak daha iyi, boş ver.

Neredeyse Müge Anlı'ya haber verecektim ya. Tamam, geciktim bugün yine. Murat'cığım günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Tüm dinleyicilerimize hayırlı haftalar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu haftalar olur inşallah demiş. Herkese hayırlı işler. Önce sağlık. Gel. Ağam çaycı benimle konuşmuyor ya. Şimdi sabahleyin Nurettin Bey'in bir tane şarkısı var. Deliden kocama olur diye bir şarkı çalıyordu. Bizim çaycı da geldi, dedi ki deliden koca olmaz dedim. Yani şarkının gazına geldi biraz kendisi. Neydi o şarkı Nurettin Bey'in? Neydi o şarkının ismi? Allah seni pekliye diye bir şarkısı var ya. Deliden koca mı olur falan. Dedim çaycı da içeriye girdi. Dedi ki deliden koca olmaz bak dedim. Öyle deyince ben de dedim ki kaç kere senin kocalığını yaptım da deliden koca olmaz diyorsun yani. Tabii küt Polonyalı yerde yani. Ama hak etmedi bir ya. Hak etti değil mi? Deliden koca mı olur diye. Sanki daha önce kocalığını yapmışım da. Öyle kilitlenir kalırsın işte. Öyle trip atarsın bana. Tamam mı? İstanbul Havalimanı'ndan Akpınar Güvenlik Servisi'ne ve servis şoförü Durmuş Dayım'a, bacanağım Tokatlı Mustafa Polat'a, Mehmetcan Erden kardeşime ve Maraşlı Murat Kocabaş abime, bütün dinleyicilere ve sana selamlar olsun demiş. Ben Eyüp Sağlam. Eyüp, ben mesajın hiç bitmeyecek sandım ya. Başkanım şu an seyir halinde seni dinliyorum. Sabahleyin söylemiş olduğun servisçilere verdiğin tavsiyeyi ben de dikkate alıyorum demiş. Al tabii ki. Bütün servis şoförleri alsın. Araba kullanırken kavşaklara, yaya iseniz trafik ışıklarına dikkat edin yani. Sevgili Şenol abi ne yazmış bakalım? Ardahanlı Şenol ben, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Günaydın başkanım. Ben Seher. İyi misin demiş. İyiyiz, bomba gibiyiz. Pazartesi sendromu yaşatmayan başkan. Ya arkadaşlar diyorum ya, bu pazartesi ya. Pazartesi mesela ben başbakan olayım. Başbakan olayım, cumhurbaşkanı olayım. Gerçi Elvan abi benden önce olur da. Pazartesi gününü de tatil yapıyorum. Yani sırf siz sendromdan kurtulun diye. Pazartesi sendrom olmasın diye. Oğlum bu sefer salı günü sendroma gireceksiniz. Buramdan. Bu sefer salı sendromu olacak. Her türlü sendroma giriyoruz. Bu yüzden arkadaşlar mutlu olun, keyifli olun. Siz pazartesi sendroma sokun yani. Başkanım günaydın. Sabahları seni dinlemek inanılmaz keyif veriyor. Acayip alışkanlık yaptın. Cumartesi pazar yayında olmadığını bildiğim halde istemsizce radyoyu açıyorum. Seni çıkmanı bekliyorum demiş. Yavaş, iki gündür beni mi bekliyorsun radyoyu? Pencereden bak bana, işmer edeyim sana. Bir işaret ver bana, buluşalım akşama. Pencereden yukarı. Herhalde arabanın içinde iki gündür beni beklemiyorsun yani. Deli Murat günaydın. Seni önceki radyodan da dinliyordum. Daha sonra seni kaybettim. Şu an buldum demiş. Ben ticari taksi şoförüyüm. Trafikte çok iyi geliyorsun. Müşteriyle beraber keyifle seni dinliyoruz demiş. Uzun iş aldım diyor. O güzel, hadi bakalım.

0: yömeği doğruldun. Nereye gidiyorsun? Ok meydanından büyük çekmece. Ok meydanından büyük çekmeceye gidiyorsan 3. köprü yolunu kullan. Tabii. Ok meydanından 3. köprüye bağlan. Karşıya geç. Aha buramda. Yok, birinci köprüden geç karşıya, üçüncü köprüden geri dönersin. Oradan böyle büyük çekmeceye doğru gidersin. Aha buramda. Tamam şey, bir haftalık yömeyen çıkar yani. Efendim, Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. 08:20 yaptık saatlerimizi. Daha her şey yolunda şu an değil mi? Eksik yok değil mi? La tamam, sen de trip atıp durma be. Öf. Eksik yok, tamam. Her şey normal. Geldi. Elvan ağam da geldi. Ulan beni merak etmiyorsun bak, var ya.
1: Günaydın Deli Murat. Avcılar itfaiyesinde çalışıyorum. Şu an aracın içerisinde seni dinliyorum demiş.
0: Yangın ihbarı bekliyorum. Allah korusun, yangın ihbarı gelmesin. Sen beklemeye devam et öyle. Yangın ihbarı gelmesin yani. Olsun, yat uyu orada sen arabada.

Özcan şimdi bir ses kaydı göndermişsin de. Bugün bir değişiklik yapalım. Özcan senden bir tane uzun hava alalım mı bugün? Bir değişiklik yapalım. Bugün normal mesajını atma. Bu mesajı vermeyeyim yani. Bugün bize bir tane Özcan şöyle uzun hava bir tane çek ya. Bir uzun hava. Ama şey böyle çok da uzun. Kısa olsun lan. Zaten berbat bir sesim var. Kısa hava. Evet. Herkes uzun hava çeker. Sen kısa çek. Böyle bir 10 saniyelik bir kısa olsun hava, tamam mı? Bir de insan gibi söylersen. Sevinirim. Bekliyorum canım benim. Nerede kaldık? Heh, öpmeni çalacaktık değil mi? Çaycı vazgeçtim oğlum. Ne öperim seni, ne öptürürüm kendimi. Ömür boyu küs kalalım seninle, tamam mı? Ay. Ne di? Öpeyim, barışalım diyor. Hep öpeceğim seni ben.

Ha buramdan da öpüyor gel bak. Oğlum bu adam neresini gösterdi ben? Ya bir şey soracağım. Geçen sene yazın abi her hafta düğün davetiyesi geliyordu bana ya. Bu sene hiç böyle düğün denk gelmiyor fazla. 19'da benim yeğenimin düğünü var. Düğünler mi azaldı? Kimse düğün mü yapmıyor? Dikkatinizi çektim arkadaşlar. Var mı böyle etrafınızda düğün müğün? Valla geçen sene abi her hafta düğün davetiyesi geliyordu. Hatta yayında kızdım dedim. Oğlum dedim bana artık göndermeyin lan dedim. Her hafta bir tane çeyrek altın. Her hafta bir tane çeyrek altın. Batıracaksınız beni ya. Ya düğün yapan yok. Ya da millet kısa yolu bulmuş abi. Ne masraf yapacağım diyor. Kaçırıyorlar abi.

Mehmetciğim sen evlenirken altınlarını Asımoğulları kuyumculuktan alırsan sana oradan bir tane gram altın hediye ederiz. Tabii.

0: Günaydın Murat abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, saygılarım sunuyorum. İyi ki varsın. Canım Türkiye'me selam olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Saygılarımı sunuyorum Murat abim.
1: Sağ ol canım benim. Senin de kandilin mübarek. Bugün kandil ya. Bak unuttuk. Çaycı gel lan gel. Gel bak bugün kandil gel. Gel. Aha şuramdan. Ay

Günaydın Deli Murat. Sevgili Uğur Duran göndermiş. Akıllısı bizi bulmaz, delisi radyonun başından ayrılmaz. Sloganıyla hayırlı kandiller tüm dinleyicilere demiş. Sağ ol. Gözüm sağ ol. Günaydın abi, yayınlar. Ben Sultan Gazi'den uydusu Cihan. Bu frekansları kim değiştirdiyse Allah razı olsun diyor. İşlerimiz iyi.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar deli. El alem akıllıya biz deliye hasretiz. Ben Bayburtlu Taner. Çayırova Belediyesi'nde süpürge operatörüyüm. Tüm Bayburtlu ve Çayırovalı hemşerilerimize selam olsun. Sıradaki şarkı hemşerilerime ve tüm Radyo Ekin dinleyicilerine gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Süpürgeciye. Süpürge operatörü ne biliyor musun Çaycı? Ne güzel. O süpürge olur mu? Manyak mısın sen? Oğlum, sokakları süpürüyorlar ya elleriyle, hani fırça var ya, böyle Kemal Sunal'ın filminde de var, hatırlıyor musun? Zimmetli. Öyle bir şey değil oğlum. Operatörü diyor, süpürge operatörü. Oğlum sen ne manyak gibisin? Süpürgenin operatörü olur mu oğlum? El süpürgesinin operatörü olur mu? He? Hayır, bu şeyler var ya, araçlar var böyle. Normal böyle bildiğin araba oğlum, işte dört tekerlekli. Hani yolda giderken böyle fırçalar dönüyor arabanın altında. Yeri süpürüyor. O işte. Ay. İçerideki süpürgeyi getirmiş bu mu diyor ya. O süpürgenin sapıyla var ya senin kafana... Oğlum hangi insan o el süpürgesini kullanmak için gidip ehliyet alıyor? Gerizekalı mısın? O elindeki süpürgeyi kullanmak için operatör olman gerekiyor. Allah'ım ya Rabbi, beni kimler ısırıyorsun ya Rabbi?

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Asımoğulları

0: 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim.
1: Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi.
2: Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be.
3: Ya o kadar adamı nasıl vurdu?
4: Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzım dedi, sonra çekti. Grav grav grav. Büyük adammış be.
1: Analar böylesini bir daha doğurmaz.
5: Çok da yakışıklı delikanlıymış.
3: Şükürler olsun Rabbime.
6: Bizi Recep belasından da adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar.
7: Deli Murat.

0: Değil, göndermiş galiba. Çaycı sen önce bir dinleseydin oğlum ya. Bir şey olacaksa sana olsun yani. Dur bakalım. Verelim bakalım nasıl söylemiş. Küçük çocukları radyodan uzaklaştırın. Eğer herhangi bir gebelik yaşıyorsanız sakın dinlemeyin. Allah kahretsin. Ver bakayım.
1: Tabii ki başkanım. Senin için güzel bir uzun hava söyleyeceğim.
0: Kısa olsun oğlum.
1: Murat böyle

0: Ay.
1: Muradın oynayayayayayayayayay. Ah ben derdimi Belek'ten sordum.
0: Ay benim dilimi eşek arısı soksun.
1: Sordum Belek'ten kardeş bir daha ne oldu?
0: Dur ya dur. Allah ya bu nedir abi gönder gitsin ya. Özcan seni Haliç'ten alacağım oğlum. Yayından sonra tamam mı? Orada arıtma tesisi var. Büyük ihtimalle orada olursun. Bekle beni orada Özcan tamam. Allah cezanı vermesin. Bunu nasıl bir sesli kulağımda kan geldi oğlum ya. Hata benim oğlum ya.

0: Hasan, sana armağan ediyorum. Hasan Hasan, havluya basan, cart diye öksüren, kızları kaçıran. Küçükken öyle söylüyorduk biz ya. Söylüyor muydunuz siz? Şahin sen söylüyor muydun? Hasan Hasan, havluya basan, cart diye öksüren, kızları kaçıran. Gerçi onun öksürmesine gerek yoktu. Yani onun da tipini gören zaten kaçıyordu da. Yani İlyas Salman'ın bir üst modeli gibi düşün. Yani İlyas Salman'ın biraz kararmış halini düşün. Yani böyle şey dibi tutmuş gibi. İlyas Salman'ın biraz kararmış hali. Bir üst modeli, yani bir üst versiyonu gibi düşün. Anladın mı? Anlatmaya kelime bulamıyorum ki oğlum, ben de anlıyorum.
1: Herif manyak, yüzünden belli.
0: Efendim, oy pullim yapalım.

0: Şimdi mesajlar geliyor. Hani az önce dediği gibi de uzun hava gönder diye şu sesi atmışlar.
1: Tabii ki başkanım. Adımı ile ahar gider,
0: ahar gider kardeş Murat. Yemin ediyorum var ya, ateş etsem mermi bile geri gelir yani. Mermi bile yolunu şaşırır ya. Ben ne diyecektim, bir şey diyecektim ya. Heh, bir ses daha gelmiş. Vurun mu? Tamam, verelim. Diyorlar ki niye şarkı söylettin? Arkadaşlar niye söyledim? Yani sanatçıların kıymetini daha iyi anlayın diye. Efendim çay. Pullim ne demek? Az önceki şarkı pullim. Ya balıkların üzerinde pul var ya oğlum. Adam balığa yazmış bunu. Tabii Karadeniz sahilinde oturuyor, tamam mı çaycı? Bir tane balık görüyor, hamsi, aşık oluyor adam. Balığın üzerinde pul var ya, he, ona yazmış. Oy pullum diyor. Oy pullum, yani pul, balık, balığın üzerindeki pul. Ama söylerken pullim diye çıkıyor. Anladın mı? Şiveden dolayı. Normalde oy pullum, yani balığa söyle yazmış hocam. Tamam hadi git. Söyle, merak edenler. Oğlum çağırın şu gerizekalıyı. Çağırın şunu. Gidecek, gerçekten diyecek ki balığa yazılmış. Balığın puluna yazılmış. Oğlum çağırsana onu. Harbiden inandı, gidecek şimdi. Bir kurumu rezil edecek. Diyecekler. Ekin TV'nin çaycısı pullimi pul diye. Allah ya. Gel buraya lan, şaka yaptım, gel. Ne balık. Allah benim. Allah'ım yarabbim. Ver yahu, kim gönder, ver bakayım ne diyor.
2: Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin.

0: Ağzına sağlık. Vallahi az önceki şarkıdan sonra senin şarkın ya sanki İbrahim Tatlıses süremiş gibi geldi bana. Az öncekinden sonra bu harbiden İbrahim Tatlıses gibi geldi bana şu an ya. O zaman şey yapalım ya.
1: Vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Bundan sonra da bir aldırma gönül yapalım mı? Onu da ben söyleyeyim bu sayede.

0: arabada olan dostlar, radyonun sesini sonuna kadar açın. Bağıra bağıra eşlik edeceksiniz. Yani o kadar çok atacaksınız ki böyle kendi sesinizi duyamayacak şekilde. Tabii kendi sesini duyun abicim. Çok teşekkür ederim Murat Başkan. Yayın süper her zaman. Seninle iz yolun açık olsun. Hayatımıza renk kattın, var ol demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Başın
0: nakaratı beraber bağıra bağıra.

0: 2,5 saati geride bıraktık. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ben inanılmaz keyif aldım yayından. İnşallah sizler de almışsınızdır. Yani oğlum ne öyle sapıklar gibi kapıyı aralayıp böyle çaktırmadan gizli gizli bakıyorsun? Nur Alço küçük Emrah'ın annesini dikizliyor ya. Aynı onun gibisin lan. Sapık. Ne bakıyorsun oğlum? Ya kapıyı tam aç. Ne öyle arada gizli gizli bakıyorsun? Ne göreceğini sanıyorsun? Ha? Aa, gördün mü? Bak. Ah. Gördün mü? Ha?
1: Gördün mü? Gördün mü?
0: Gördün mü? Ya. Beni gördün yani şu an. Tamam peki.
2: Sefer 9.31 yaptık saatlerimizi.
0: Karaköprü narlıktır, iyi gider abi. Ardından buradayız ayrılmayız.
2: Araba ol.
0: Gel buraya sapık.

0: hayırlı kandiller. Seni dinlemeye başladım. Bakalım sevecek miyim seni? Ya beni değil de programı seveceksin herhalde. Ben Cafiye Arnavutköy'den. Cafiye mi? Cafiye diye isim mi olur ya? Cafiye. Ya hiç duydun mu lan Cafiye diye isim sen? Kodlayayım istersen. Cafiye. Ne biçim isim ya? İlk defa duydum ben. Ceyhan, Adana, Fransa, İstanbul, Yozgat, Edirne diyeceğim. Eskişehir demiyorum. Cafiye. Cafiye. Nerenin ismi o? Ne diyor? Cafiye nedir? Merak ettim lan, dur yazayım bakayım. Cafiye nedir? Ben böyle biraz kılım biliyor musun?
1: Cafiye bu. Cafiye.
0: Bakalım seni beğenecek miyim diyor. Ben zaten şimdi adını bile beğenmedim ki senin. Cafiye değil mi? Cafiye şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliği anlamına gelen kafiye kelimesinin halk dilindeki söylenişi. Cafiye, kafiye. O da senin ablan varsa onun da ismi büyük ihtimalle

0: Peki 0936 yaptık. Reklama mı gidiyoruz? Tamam, bir kısa reklam arası var. Ondan sonra buradayız. Şeyi bulsana ya. Var ya benim bir tane teaser. Bulamadım onu. Hani Muzaffer diye kadın ismi mi olur diyor. Reklamlardan sonra buradayım, ayrılmayın.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 73 68.
4: Telefondan gelen abuk subuk sesler ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni?
5: Yok, tanımıyorum.
4: Komşu sayılırız şurada be. İlk defa eve bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer, gidiyoruz.
5: Beyefendi bakın bak, öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum.
4: Git, kendi yaşantına bak sen.
5: Bakmazsam ne olacak?
4: Lütfen.
5: Ya soruyorum abi, bakmazsam ne olacak
6: diye. Bahadır lütfen. Bak yanında ben varım.
5: Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur?

0: Türkiye'nin en deli, en deli programı.
1: Deli Murat Show.

0: Şimdi mesajlara bakıyorum da ya başkanım diyorlar bugün harbiden bu eser bizim milli marşımız gibi oldu ya, programın milli marşı gibi oldu. Hangisi? Hangisi olabilir Çaycı? Şey var ya işte, hani elimizi yumruk yapıp kalbimizin üzerine vuruyoruz ya. Göğsüme vura vura. Belki. Onu çalmadık bugün. O zaman onu çalalım. Bugün bir değişiklik yapalım. Bu eserin ardından da vedamızı sıra bir şarkıyla yapalım ya. Mesela ne çalalım? Dur. İbo'dan çalalım. Veda eserimiz olsun. Tabip sen elleme beni. Ben söyleyince olmuyor da yani. O zaman programın milli şarkısını bir çalalım. Bilmeyenler.
1: Mardin kapışı.
0: Şöyle yapıyoruz.
1: Bugün.
0: Sağ elinizi yumruk yapıp göğsüme vura vura derken kalbinizin üstüne böyle fazla da vurmayın, çünkü kalp krizi falan geçirirsiniz. Bu bizim programın milli şarkısı artık yani.

otobanda 320 ile giderken el frenini çekmek gibi bir şey yapacağız. O şarkının ardından veda şarkımız bu. Nasıl bir geçiş yaptım ama? Değil mi? El frenini çektik abi. Yeter, hareketli. Vidalarımızı biraz gevşetelim. Efendim yarın sabah saat 7'de yine burada olacağız. Alacak nefesimiz, yiyecek ekmeğimiz, görecek günümüz varsa şayet burada olacağız. Şimdiden herkese hayırlı kandiller. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından da öpeyim şöyle. Çaycı seni de öpeceğim lan, gitme dur. Vallahi içimden geldi lan. İbrahim Tatlıses, açın radyonun sesini. Tabii sen ellemedin yarama. Ben o dertlere...

yanındadır. Selam var ya, selam orada yerim.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo İçin. Radyo İçin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo İçin'de dinleyebilirsiniz.

türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Baba Eski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum: 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: de hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.
1: Hadi be, uyan artık hadi.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz dilim, benim ay kızım sultan.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta
2: en hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin, sebebi sen. Her gece içmemin, her gece ölmemin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi, şimdi uygulamada.

seviyorum baharı, yazı ve seni gülüm. Uçan kelebekleri ve seni seviyorum gülüm. Nasıl da özlemişim memleketimi bir yangın gibi. Sevdalıyım doğaya ve parlayan güneşe sevdalıyım gülüm. Yaşamak ne kadar güzel, umut doluysa. İlkbaharda eriyen kar gibi ılık ılık ve sessiz. Toprağı öpmek, kucaklamak istiyorum delicesine. Bulut tanelerini seviyorum. Uçuşuyorlar özgürce, uçuşuyorlar özgürce.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım. Bilmiyorsun. Sen yoktun. Düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun. Akarsuydun. Ve farkında değildin. Kıyı bendim. Her şeyine kapıldım. Kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıllar.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıl.

baş köşede oturaydın. Da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı. Başımızda duraydı.

0: reklam. Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye, meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben, mezarda mabette aşkı gördüm ben, azapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan, çağlar deli gönül ırmaklarınan.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke bir

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Haznedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

Gidersen kim avutabilir içimdeki sızıyı? Hangi ten, hangi neden söndürebilir bu amansız yangını? Gidersen solar tenim, tükenir ömrüm. Ne gelirse senden gelsin kabulüm ama...

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: öper gibi ayaklarını yıkarım. Yaz başlarında bir şey bulanık aksam da merak etmeyin, merak etmeyin, tertemiz köpük akarım. Ufacık bir maçka dedesiyim ama doğrudan denize akarım, denize.
1: Radyo 2.

0: Radyo Ekin.
1: Tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk düşü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?